0: Sağlam ses yollaması lütfen.
1: Pittsfield Ambulance, do you respond?